Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: resmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Heyreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu namet şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak, başakları boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz, belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu, hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler, kanatlansın türküler, kanatlansın türküler.

0: Dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

yok artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

yüz bitsin, biz bayram edelim, susuz kalalım yine.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Sultandır Karadeniz, sardı dört yandı müzik. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Pamira Orman Ürünleri kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam.
3: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere ayrılma.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi,
4: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.

0: Horonun frekansı. Burası Radyo Karadeniz. Sinevizyon.
1: That's right. Sen de kimsin? I have wrestled
2: with an alligator. Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek. Bana güvenmelisin.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel Kuvvetler Askeri Colreed artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Colin kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Cole gemide düşmanlarına karşı acımasız, tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Cole hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallis ve Roland Moller var. İyi seyirler.
1: Yanımdaki adamın adı
4: Jason Statham.
2: Bu hesap kapanacak.
4: Sular kana bulanacak.
0: Sinevizyon.

Karadeniz müziğinin en iyileri burada. Burası Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz. Reklam.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
1: Çıkmaz yollarda sarpa sarpa sallandık. Bir kara sevdaki sorma serpe serpe yıllar.

İstersen, neredeysen, Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: müziğin ritmini hisset. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini belirterek yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmaktadır dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlere yönelik isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu.
2: Spor. Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

olur. Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Radyo Karadeniz WhatsApp ve reklam iletişim numaramız 0532 715 0694.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.
1: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
1: Reklam.

Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız. Sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel. Daha çok müzik.
2: Daha samimi. Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
2: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: neler yaşar.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?
2: Ha böyle uzun bir yol.
3: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
2: Ha böyle sıcak bir kol.
3: Ha böyle can.
1: Peki ya,
4: peki ya,
1: buna ne dersin?
5: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
1: Sakın bir yere ayrılma.

0: hit müzik.
1: %100 hit müzik.
2: Burası Radyo Karadeniz.
3: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının başlamasına ilişkin Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri ve Milletvekilleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp sayısı 10 oldu.
2: Spor.
1: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.

0: Reklam.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
0: Reklam.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Ben Rana.
2: Rana'yla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmiyle radyonuzdayım.

Yepyeni bir ayı karşıladığımız güzel bir perşembe günü dedik. Perşembenin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Gelen bu yeni ay, Ekim ayı bize güzellikler getirsin. Yine evrene olumlu mesajlar gönderelim. Bakalım görüldü mü atacak, yoksa bize olumlu geri dönüş yapacak mı Ekim ayında da? Gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun, ne istiyorsak ayağımıza kadar gelsin. Bu Ekim bize güzellikler getirsin diyelim. Perşembeyi keyifle karşılayalım. Hayatın ritmini yakalamaya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Silivizyon.
1: May I speak plainly? This family is in a death spiral.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Paramount Plus gösterimlerinden bir tanesi Mobland. Mobland 18 Eylül tarihinde Paramount Plus üzerinde ikinci sezonuyla geri döndü. Başrollerde Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan yer alıyor. Bu yeni bölümler yayınlanmadan önce platform kriminal dizi için resmi olarak 3. sezon onayını verdi. Sezon 2 10 bölüm içeriyor ve her cuma bir yeni bölümle izleyicisiyle buluşuyor. 18 Eylül'de başlayan yayın 20 Kasım tarihinde planlanan finale kadar sürmeye devam edecek. İlk sezonsa Paramount Plus üzerinden tamamıyla izlenebiliyor. Bu yeni dalgada Harriganlar, suç imparatorlukları zaten kırılganken yükselişteki rakiplerin tehdidi altında tek bir cephe göstermeye çalışıyorlar. İç çekişmelerde alevlenerek ailenin içindeki ittifakları ve sadakatleri sınamaya devam ediyor. Tom Hardy, Harry the Souls rolünü yeniden üstleniyor. Klanın en tehlikeli krizlerini çözmekten sorumlu fixer ve güvenilir adam. Harriganların talepleriyle artan şiddet arasında sıkışan bu karakter giderek daha kırılgan bir dengeyi korumak zorunda kalırken ailenin her üyesinin güvenliği de geçici hale geliyor. Mobland, Paramount Plus'ta gösterimde. İyi seyirler.
3: It's been an exciting development.
4: Conrad?
5: I'm completely bonkers berserk.
4: I want Conrad dead.
0: Cinevision.
6: Radyo Karadeniz.

Sabah işe gidiyoruz. Bilgisayarda açıyoruz sekmeleri, üst üste mesajlar, toplantılar. Biz tabii ki onlara yetişebilmek için bugün daha verimli olacağız diye kendimize yemin ediyoruz. Fakat öğlene doğru tükenmeye başlıyoruz. Uzmanlar aslında bu yoğun çalışmanın nasıl ki bilgisayarı yavaşlattığını görüyoruz, fazla sekme açık olunca zihnimizi de yavaşlattığını, hatta zamanla zihnimizi tükettiğini ortaya çıkartmış. Bu verimlilik meselesini ele alan araştırmada zihnimizi sürekli sıkıştırmanın daha iyi çalışmayı garanti etmediğini, bazen yapılacak en akıllıca şeyin ayağınızı böyle gaz pedalından çekip biraz daha sakince devam etmeniz gerektiğini ortaya çıkartmış. Yani çok iş yapmak marifet değil aslında. Verilen işi doğru şekilde tamamlayabilmek marifetti. Zira birden fazla işi tamamlamaya çalıştığınızda belki de tamamlayabileceğiniz en doğru işi bile yanlış yapacaksınız. İşte bu yüzden işe gittikten sonra onlarca sekme açmak yerine zihninizde bir tanesini tamamlayıp bir diğerine geçmeyi tercih edin diyorlar. Bu şekilde çalışmanın hem daha verimli olacağını hem de zihninizi yormayacağını söylemişler. Ben hatırlatmış olayım, yeni bir iş günü başlamışken.

0: fotojenik.
1: Koskoca bir dijital dünya içerisindeyiz ve çocuklar bu dijital dünya içerisinde büyümeye çalışıyorlar. Akıllı telefonlar çocukların sadece zamanını değil dikkatini de tüketiyor diyor bilimsel araştırmalar. İçindeki bildirimler, kısa videolar, ekran kaydırma alışkanlığı hem dikkati hem sabrı hem derin düşünme becerisini tehdit ediyor. Artık çocuklar odaklanamıyorlar, dikkatlerini veremiyorlar. Sabır zaten hiç kalmadı. Bir de bunun üzerine derin düşünme becerisini de kaybetmeye başladılar. Telefon kullanılmadığında bile sadece yakınında bulunması zihinsel kapasiteyi etkiliyor diyorlar. Yani nasıl yapacağız bu dünyada koca bir dijital dünya içinde yaşarken çocukları bu dijital dünyadan nasıl uzak tutacağız?

koca bir dijital dünya içinde yaşıyoruz dedik ya, işte o koca dijital dünya içerisinde de kocaman dolandırıcılar var, fark etmek lazım. Bazen özellikle son dönemde şu ses taklidi mevzusu herkesi tedirgin etmeye başladı. Dolandırıcılar yapay zekayı çok iyi kullanıyorlar ve bir yakınınızın sesini oldukça iyi taklit ediyorlar. Fakat uzmanlar diyorlar ki kendi içinizde bir parola belirleyin. Yani karşı taraf belki de aile içinden birinin sesini taklit ederek sizi aradı. Ama aile içinde kendi içinizde belirlediğiniz o parolayı sorduğunuzda karşı tarafa, eğer yapay zekaysa parolayı bilemeyecek. Böylece karşı tarafın gerçekten sizi arayan kişinin aile bireyi olup olmadığını ya da yapay zeka olup olmadığını anlayacaksınız. Çok kolay. Kendi içinizde bir parola belirleyeceksiniz ve böylece siz de küçük bir adımla önleminizi almış olacaksınız. Bu küçük önlemlerin büyük şeyler kurtardığını da hatırlatmış olayım. Yapay zeka hayatımızın her alanında var. Çok fazla kullanıyoruz ama özellikle yapay zekayı kullanırken dikkatli davranmamız gerektiğini unutuyoruz. Ben de hatırlatmış olayım.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Herkese merhaba, ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Mutlaka duymuşsunuzdur. Japonların özellikle kintsugi sanatı son dönemde, çünkü sosyal medya sayesinde viral oldu. Hani böyle kırılan şeyleri yeniden yapıştırıyorlar, yapıştırıldığı yerlerde altın çizgiler oluyor ya, yani en değerli şeyle altınla yapıştırıyorlar. Bunun bir hikayesi var aslında kintsugi sanatının, bilmeyenler için. Şöyle kısaca bir üstünden geçeyim. Japonya'da geçiyor hikaye. Günlerden bir gün bir imparatorun en sevdiği seramik parça kırılıyor. Çok üzülüyor, onarılmasını istiyor. Kırılan o seramik parça yeniden yapıştırılarak tamir edilsin diye Çin'e kadar gidiyor ama imparatora geri gelen eşya çok çirkin gözüküyor. Son derece kaba metal parçalarla birleştirilmiş. Tüm bunları gören imparator eşyanın eski görünümüne en yakın, daha estetik nasıl yapılabileceğini soruyor ve bu kez Japon sanatçılar kintsugi sanatıyla karşılık veriyorlar. O zaman işte o imparatorun çok hoşuna gidiyor. Yani aslında en değerli madenlerle tekrar var olma çabası ortaya çıkıyor. Bu durum biraz da manevi bir görüntü kazanıyor. Aslında eşyadaki güzelliği tamir etmiyor. Oradaki güzellik ona nasıl baktığınızla anlam kazanıyor. Kırık olandaki gücü görüyorsunuz. Çöpe atmak yerine yeni bir yaşam şansı veriyorsunuz. Kırık ya da eski halleriyle olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Tam ve bütün olmanın kabulüne inanıyorsunuz. Belki bir vazo, bir heykel, bir tabak, yani neyse kırılan, bunun asla son olmadığını, eskisinden daha da güçlü göründüğünü, kırılan yerlerinden yeniden parladığını göstermiş oluyorlar kintsugi sanatında. Tabii bir de günümüz koşullarında tüketim dünyasındayız. Öyle her şeyi hemen çöpe atmamamız gerekiyor. Japonların kintsugi sanatı varsa bizim de yama sanatımız vardı mesela eskiden. Eskiyen kıyafetleri yamayıp öyle giyerlerdi insanlar. Yokluktan olurdu belki ama yine de bence günümüz koşullarında insanların biraz da bunları hatırlaması gerekiyor bu tüketim çılgınlığı içerisinde.

her gün güne keyifle uyandığımızı ümit ediyorum. Yani en azından güne keyifle, umutla başlayacaksınız ki gününüz güzel devam etsin. Gün boyunca kendimize dikkat ediyoruz, sağlıklı besleniyoruz, egzersiz yapıyoruz, akşam oluyor, eve gidiyoruz, yemek yiyoruz. Saat 6'dan sonraya bırakmıyoruz. Fakat akşamın bir vakti karnımız acıkıveriyor. Hatta ne kadar çok yemiş olursanız olun, belki de hala canınız bir şeyler yemek istiyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, dişlerinizi fırçalayın demişler. Akşam yemeğinin üzerinden daha bir saat geçmiş olmasına rağmen acıkanlar mı dersiniz? Gecenin bir yarısında koca bir hamburgeri mideye indirmek isteyenler mi dersiniz? Dolaptaki tatlıyı gözüne kestirenler mi dersiniz? Artık siz karar verin hangisi olduğunuza. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, yani gece akşam yemekten sonra acıkırsanız eğer dişlerinizi fırçalayın demişler. İyi geliyormuş. Deneyelim mi? Bence deneyelim. Bakalım bize de faydası olacak mı?

Artık sıcaklıklar yavaş yavaş geriliyor. Sonbahar kendisini hissettiriyor. Ekim'i de karşıladık. O halde sonbaharlıklardan bahsetmeye devam edebiliriz. Uzun zamandır mevsim geçişinde en çok tercih edilen üst dış kıyafeti trench coat. Bu sene, geçen sene de kesmişlerdi böyle altından. Ya o kısa trench coatları ben sevemedim bir türlü ama bu sene de çok modaymış. Hatta yükselişteymiş. Gördüm etrafta pek çok mağazada var kısa trench coatlar. Yani sanki almışsınız trench coat'u, bel kısmının altından kesmişsiniz, giyiyorsunuz gibi duruyor bana. Siz nasıl düşünürsünüz, beğenir misiniz bilmem ama bu sonbaharda kısa trench coatlar gözdeymiş. Öyle modayı yakinen takip edenler varsa aranızda hatırlatmış olayım ama bana sorarsanız ben hala uzun trench coat'umu giyeceğim. Ya da hala trench coat'u uzun giymeyi tercih edeceğim diyeyim daha doğru olur.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılı açılışı kapsamında özel gündemle toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, 1 bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
3: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Gün ışığından daha çok faydalanmamız lazım. Gün aydınlandığı anda pencereleri açıp gün ışığını bulunduğumuz ortama doldurmamız gerekiyor. Artık kış yaklaşıyor, sonbahar geldi. Gün ışığı yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla yapay ışığı daha fazla kullanacağız. İşte o kullandığımız kapalı ortamlardaki, mekanlardaki ışığın da ruh halimizi etkilediğini unutmamak lazım. Bu yüzden iyi hissedebilmek için ışığı doğru kullanmamız gerekiyor. Peki hangi ışığı kullanacağız? Uzmanlar yanıtlamış, ruh haline iyi gelen ışık kesinlikle beyaz floresan lambası değil. Hele ki son dönemdeki LED ışıkların tasarruf sağladığı için insan ruhunu da kararttığını söylüyorlar. En güzeli, hani gün ışığı diyorlar ya, gün ışığı rengini kullanacaksınız. Evet, en güzeli gün ışığını en yakın ışıktan kullanacaksınız. İyi hissetmek istiyorsanız eğer birkaç gün böyle farklı ışıkları deneyin, hangisinin size iyi hissettirdiğini fark edeceksiniz. Ama yine de uzmanların yaptığı açıklamada beyaz ışıktan uzak durmamız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü gün ışığına en uzak yapay ışıkmış, haberiniz olsun. Biz hali hazırda bu saatlerde gün ışığından faydalanmaya devam edelim o halde.

her şarkısını ayrı severiz, her şarkısı ayrı güzel. Murat Dalkılıç'tan bahsediyorum ama Kasabayı bir ayrı seviyorum. Hayatın Ritminde Kasabayı'yla dinledik bu kez. Sevgili Murat Dalkılıç'ı biliyorsunuz 13 kez ameliyatı oldu. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Sağlık problemleriyle boğuşmak ayrı bir şey. Bildiğiniz üzere dünyadaki en önemli şey insanoğlu için sağlık. Biz de şifa dileyelim bir kez daha. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkı müjdesi vermişti. Mahalleleri müzikseverlerle buluşturdu. Hatırlatmış olayım. Kasabayla dinlemişken. Peki tam Eylül'ü geride bırakmışken Oğuzhan Koç'ta Salmantini Eylül'le dinleyeceğiz. Ekim üzerine bir şarkı olmadığı için biz Eylül'le idare edelim hayatın ritminde. Aslında Eylül demeyelim de sonbaharın tadını çıkartacağımız bir şarkı diyelim. Siz de müziğin sesini açıp tadını çıkartın.

0: Gül.
1: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

İki farklı insanın bir araya gelip de anlaşabilmesi, koca bir ömrü paylaşması, yani evlenmesi gerçekten dışarıdan bakıldığında çok zor gözüküyor. Ama baktığımız vakit evlenmeyen insanlara da şaşırıyoruz birlikte olup da. Peki ya bu farklı birlikteliği nasıl devam ettiriyoruz? Tabii ki karşılıklı hoşgörü ve anlayışla, özellikle uyku saatlerinde. Hele ki eşiniz horluyorsa, hele ki eşiniz uykuda sizi uyandırıyorsa. Kanada'da yapılan bir araştırma, eşinin kötü uyumasının sadece kendi beslenmesini değil, eşinin de beslenmesini olumsuz etkilediğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki, eğer eşiniz sizi uykusuz bırakıyorsa yeme düzeniniz bozuluyor. Dolayısıyla uykusuzluk ve yeme düzeni bozukluğu sebebiyle sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Yani aslında çiftler evlenmeden önce bir uyku provası da yapmak zorundalar diye düşünüyorum. Eğer hayattaki en önemli zamanlarımız uykuda geçiyor, bunu bilmek lazım. Uykuyu da paylaşabiliyorsanız bir ömrü paylaşırsınız. Bu yapılan bu araştırmada gerçekten uykusu kötü olan eşin diğer eşi uykusuz bıraktığını ve uykusuz kalan eşin de yeme problemlerinin ortaya çıktığını, sağlıksız beslendiğini söylemişler. Öyle mi? Sizde var mı bu durum? Umarım yoktur. Varsa da aman dikkat edin, kendinize sağlıklı beslenin. Hani başka bir araştırmada da eğer böyle uyku problemleri varsa çiftlerin farklı odalarda uyumasının da daha faydalı olabileceğini söylemişlerdi. Fakat başka bir araştırmada sarılarak uyumanın da sağlıklı olduğunu, anksiyeteyi, depresyonu ortadan kaldırdığını söylemişlerdi. Bir orta yol bulabilmeniz ümidiyle diyeyim.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Radyo Karadeniz.

mutlaka hepimizde vardır şu utangaçlık mevzusu. Yanaklarımız kızarıyor ya. Hala yanaklarınız kızarabiliyorsa, hala utangaçlık duygusuna sahipseniz şanslısınız. Belki bir sunum yaparken, belki okulda ders anlatırken, öğretmen sizi kaldırdığında derste ya da sevdiğiniz insanla karşılaştığınızda yanaklarınız kızarıyor olabilir. Her ne kadar bir zayıflık gibi gözükse de bazen böyle yanaklarımız kızarınca yerin dibine girmek istesek de bilim insanları yüz kızarmasının aslında insanlığımızın en dürüst, en taklit edilemez, sosyal açıdan en birleştirici özelliklerinden biri olduğunu ortaya çıkartmış. Uzmanlar yüzü kızaran insanlarla birlikte olan insanların daha güvenilir olduğunu söylüyorlar. Yani yüzü kızaran insanlar daha güvenilir, daha doğrusunu söylemek gerekir. Kolayca yüzü kızaran birisi yalan söylemeyi beceremiyor demektir diyorlar. Peki kızarmayı engelleyebilir miyiz? Hayır, bunu durdurmanın bir yolu yok demişler bu araştırmada. Taklit edilemez bu dürüst davranış eğer sizde de varsa şanslısınız diyelim.

güzel bir perşembe günü. Yine tabii ki çok sevdiğiniz şarkılarla daha keyifli hale geldi. Hayatın ritmiyle daha keyifli hale geldi. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdayım. Dolayısıyla yarın da yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Cümlenin gelişinden anlaşıldığı üzere bugünlük hoşça kalın diyelim. Radyonuz müziğiniz açık olsun. Hit müzik hep yanı başınızda olsun. Hayatın ritmiyle yarın buluşmak üzere bugünlük hoşça kalın.

0: Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi. Reklam.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538-201-7687.
4: Radyo Karadeniz.

0: aşağılanma şimdi.
1: Kemençe dur şanımız, horondur nişanımız.
0: Kemençe dur şanımız, horondur nişanımız.
1: Bir sen söyle bir de ben, çatlasın düşmanımız.
0: Bir sen söyle bir de ben, çatlasın düşmanımız.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Radyo Karadeniz, Alemde Tekiz.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: kadar var.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve

0: Bazen duygusal bir duygusal aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Alo! Alo, düşüyorum! Alo!

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil,

0: Etkin Yönetim. 7 Ekim'de oyunuz Mavi Listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
1: Şehrin en iyi müziği. Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
2: Müziğin ritmini hisset.
3: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
2: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.
2: Dilerim yüzüne güler.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Radyo Karadeniz.
1: Kalbim iki dertleri birbirinden açtım. Sevdalık ateşine yarimse buldum. Kalbim iki dertleri birbirinden sana açtım. Sevdalık ateşine yarimse bulaştım.

0: ses tanıdık gelecek. Isı Radyo Karadeniz.
1: Gizenin tiretine güç, beceğine katmak için. Sesini dinleyen, her zaman yanında ol, çözü üreten bir ay için. Gize Ticaret Sanayi Yönetim Kuşkun adayı Ahmet Mete ve meclise aday hazır. Güç temsil, etki etim. 7 Ekim'de Yunus Mobilis'te. Ahmet Arif Mete. Bizde birte, bize için.
2: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Sabah, öğlen, akşam ve gece.
4: Derse görmüşsün, umutlu görsün. Gülsel derdin evle tuşup tutanlarım.
2: Sadece müzik.
3: En iyi.
0: Burası Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Burası Radyo Kare.

0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: Televizyon.
1: Meral buranın tek starı Bekir. Ben dahil herkes Meral içimiz buraya gelmiyor muyuz?
2: Çıkışta ne yapıyorsun?
1: Öyle birini hazırlıyorum ki Enler Bey. Meral yanında halt etmiş.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Sultana. Sultana, İstanbul'un bir gece kulübünde geçen, kadınları, rekabeti ve dayanışmayı merkezine alan çarpıcı bir hikaye. İstanbul'un ünlü kulübü Sultana'nın uzun süredir hüküm süren kraliçesi Meral, yetenekli dansçı Anlı'yı kanatları altına alır. Ancak kısa süre içinde yerini alabilecek kadar güçlü bir rakip yarattığını fark eder. Bunun üzerine iki kadın arasında acımasız bir iktidar savaşı başlar. Sultana, Prime Video'da. İyi seyirler.
4: Ben senin tahmininden çok daha büyüğüm. Benim acım da büyük olur. Saltanatım da.
0: Sinevizyon.
5: Dinle.
6: Hala iki gibi yarın sevdası.
5: Bunlar senin için.
7: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
8: Kesintisiz en iyi müzik.
9: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
8: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
10: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. En sevilen şarkılar Karadeniz'in Sesi, Radyo Karadeniz'de.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Radyo.com ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.
2: Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğünü, onlar bir yudum nefesle.
0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

geçsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: yaşayan müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

deli. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: dinle. Hala iki ülke gibi yarım sevdası. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: kalmadı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman olur af dilenecek.
1: Radyo Karadeniz çalacak, bir daha alem seni dinleyecek.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.